evapte çadırın beş numara çadırı şu belekliğe dikenden yeğen. Ya demu kut dere fere dere mera fena kut dere nukta nukta dülü dülü dülü dülü baktı. El afina evu arıştı. Nema nema e nema o e nema evu e nema evu e nema evu e nema evu.

canerii şev kanidiyem şev etvariya kulfa cüddemem kavuyi sevdiyem kula kilidamu ederiyem valla şevali ve şevi eylü aşiye valla babem gelekeyem fişber eylü aşiye valla babem

sözü var. Özgürlük için özgürlük aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radio Wave.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Radyo Beng. Beng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti, IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen protestoların 12. yılında yazılı açıklama yayımladı. Protestolar sırasında yaşamını yitirenlerin saygıyla anıldığı açıklamada, yaşananların tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması çağrılarının karşılık bulmadığı vurgulandı. Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda her cumartesi günü kayıplarının akıbetinin açıklanmasını ve faillerin ortaya çıkarılmasını isteyen aileler, hakikat olmadan güvenilir ve kalıcı bir barış olmaz dedi. Somut adımların atılması için mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirten binbir imzacılarından Avustralya Alevi Bektaşi Genel Başkanı Suzan Saka, Cumhuriyet'in de eşit yurttaşlığı sağlaması halinde demokratikleşebileceğini söyledi. Tuhayder Muş temsilciliği eş sözcüsü Barış Kılıç, sürecin ilk adımlarından birinin hasta tutsakların serbest bırakılması olması gerektiğini belirtti. İhade verilerine göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak bulunuyor. 335'inin durumu ağır, 230'u ise yaşamını tek başına sürdüremiyor. İstanbul Başakşehir ilçesinde bulunan ortaokulda bir öğrenci, 7 öğrenciyi kesici aletle yaraladı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği'nin konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. 06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır denildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın terör soruşturmasında ikinci kez gözaltına alınan Erdin Özel ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdığı ortaya çıktı. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon dolandırıcılığına ilişkin soruşturmanın Almanya boyutunu Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Gazeteci Bahadır Özgür, fon soruşturmasında tutuklanan bir portföy şirketi sahibine ait olduğunu belirttiği WhatsApp yazışmalarını aktardı. Mesajlarda bazı hisseler için onlar gibi dikkat çekmeyelim ifadeleri yer aldı. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplanan Yeni Parti MYK'da 1. Olağan Kurultay'a yönelik hazırlık çalışmaları ve fon krizine ilişkin siyasi gelişmeler ele alındı. Öte yandan Yeni Parti isim tartışmasına ilişkin AYM savunmasını sundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Özgür basın geleneğinin öncü isimlerinden ve Türkiye'nin ilk kadın genel yayın yönetmeni Gurbetelli Ersöz'ün yaşamını yitirdiği 7 Ekim tarihi 2014 yılında Kürt Kadın Gazeteciler Günü olarak ilan edildi. 7 Ekim 1997 tarihinde yaşamını yitiren Gurbetelli Ersöz bıraktığı miras ile Kürt kadın gazetecilere yol oldu, öncü oldu. 7 Ekim Kürt Kadın Gazeteciler Günü'ne ilişkin konuşan gazeteciler, Gurbetelli Ersöz'ün tüm kadın gazetecilere bıraktığı miras cesarettir diyerek Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri'ne katılım çağrısında bulundu. Sayıştay'ın üniversitelere ilişkin hazırladığı 2025 yılı raporunda birçok usulsüzlük tespit edildi. Milyonlarca liralık usulsüzlük, şişirilmiş faturalar ve MR çekimlerindeki usulsüzlükleri raporlayan Sayıştay, sağlık hizmetinden yararlanan kişiler için sağlık riski oluşturulduğuna dikkat çekti. AYM'nin süresiz nafaka kararının 30 Eylül'de resmi gazetede yayımlanmasının ardından yeni düzenlemenin 9 ay içinde yapılması bekleniyor. Boşandıktan sonra nafaka için yıllarca mücadele veren Reyhan Tüfekçi, düzenlemenin kadınları boşanmak ile haklarından vazgeçmek arasında bırakacağını belirtti. İsveç'te 36 yıl Kürtçe öğretmenliği yapan Haydar Dilcen, ana dilde eğitimin önemine dikkat çekerek sokakta, pazarda, dolmuşta, hastanede Kürtçe konuşulması gerektiğini söyledi. İstanbul'da IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı olduğu ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eyüp Sultan Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Özmen, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ev baskınları düzenlendi. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bağ bozumu sürüyor. Eskar mahallesinde yurttaşlar düşük verimli bağlardan topladıkları üzümleri işleyerek pestil ve pekmez üretiyor. Bu yıl yağışlar nedeniyle üretim daha zorlu koşullarda yapılıyor. Van Erciş ilçesinde bulunan Zilan Vadisi'nde yürütülen JES faaliyetleri nedeniyle 3 köy boşaltılma riskiyle karşı karşıya. 8860 hektarlık alanın JES faaliyetlerine açılmasıyla birlikte vadideki ekolojik tahribat derinleşecek. Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de yaşanan ve 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Rusya, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik yoğun İHA saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca ülke genelinde 868 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'da değil, Avrupa ülkelerinde de hibrit saldırılar ve propaganda yoluyla etkisini arttırdığını savundu. Merz, Ukrayna'ya desteğini süreceğini söyledi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlandığı öne sürülen gizli bir raporda, İsrail'in savaşlar, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik tartışmaları nedeniyle iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. ABD'nin Suudi Arabistan'a Husilere karşı verdiği desteğin kapsamı genişliyor. Bir ABD'li yetkili, Riyad'ın Amerikan yakıt ikmali kapasitesini kullandığını, Suudi planlama merkezlerinde yaklaşık 200 Amerikalı danışmanın görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki ABD bombardıman uçaklarını İran tehdidi ihtimali üzerine çekildiklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın ABD'ye ekonomik ve güvenlik açısından maliyetine ilişkin konuşurken, ülke kentlerinin saldırıya uğramasını ödenmesi gereken çok küçük bir bedel olarak niteledi. ABD ile yapılan müzakerelere değinen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yaptırım, baskı ve tehdit uygulayan ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakerenin anlamı yoktur. Halkımız da böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin hala dayanılmaz koşullara katlanmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin ve büyük ölçekte insani yardıma izin verilmesinin zamanının geldiğini vurguladı. İran Kürtlerinde günden güne Kürtçe konuşma oranının düştüğünü belirten gazeteci Hiva Zariye, kültür ancak bireyler onunla olan ilişkilerini özgürce tanımlayabildiklerinde varlığını sürdürebilir diyerek sorumluluğun anneye yüklenmesini eleştirdi. Bazı bölgelerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 22 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 17 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları: Dolar 49.18, Euro 55.24, Gram altın 6531 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti, IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen protestoların 12. yılında yazılı açıklama yayımladı. Protestolar sırasında yaşamını yitirenlerin saygıyla anıldığı açıklamada, yaşananların tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması çağrılarının karşılık bulmadığı vurgulandı. Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda her cumartesi günü kayıplarının akıbetinin açıklanmasını ve faillerin ortaya çıkarılmasını isteyen aileler, hakikat olmadan güvenilir ve kalıcı bir barış olmaz dedi. Somut adımların atılması için mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirten 1001 imzacılarından Avustralya Alevi Bektaşi Genel Başkanı Suzan Saka, Cumhuriyet'in de eşit yurttaşlığı sağlaması halinde demokratikleşebileceğini söyledi. Tuhayder Muş Temsilciliği eş sözcüsü Barış Kılıç, sürecin ilk adımlarından birinin hasta tutsakların serbest bırakılması olması gerektiğini belirtti. İhade verilerine göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak bulunuyor. 335'inin durumu ağır, 230'u ise yaşamını tek başına sürdüremiyor. İstanbul Başakşehir ilçesinde bulunan ortaokulda bir öğrenci, 7 öğrenciyi kesici aletle yaraladı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği'nin konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. 06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır denildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın terör soruşturmasında ikinci kez gözaltına alınan Erdin Özel ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdığı ortaya çıktı. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon dolandırıcılığına ilişkin soruşturmanın Almanya boyutunu Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Gazeteci Bahadır Özgür, fon soruşturmasında tutuklanan bir portföy şirketi sahibine ait olduğunu belirttiği WhatsApp yazışmalarını aktardı. Mesajlarda bazı hisseler için onlar gibi dikkat çekmeyelim ifadeleri yer aldı. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplanan Yeni Parti MYK'da 1. Olağan Kurultay'a yönelik hazırlık çalışmaları ve fon krizine ilişkin siyasi gelişmeler ele alındı. Öte yandan Yeni Parti isim tartışmasına ilişkin AYM savunmasını sundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Özgür basın geleneğinin önce isimlerinden ve Türkiye'nin ilk kadın genel yayın yönetmeni Gurbetelli Ersöz'ün yaşamını yitirdiği 7 Ekim tarihi 2014 yılında Kürt Kadın Gazeteciler Günü olarak ilan edildi. 7 Ekim 1997 tarihinde yaşamını yitiren Gurbetelli Ersöz bıraktığı miras ile Kürt kadın gazetecilere yol oldu, önce oldu. 7 Ekim Kürt Kadın Gazeteciler Günü'ne ilişkin konuşan gazeteciler, Gurbetelli Ersöz'ün tüm kadın gazetecilere bıraktığı miras cesarettir diyerek Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri katılım çağrısında bulundu. Sayıştay'ın üniversitelere ilişkin hazırladığı 2025 yılı raporunda birçok usulsüzlük tespit edildi. Milyonlarca liralık usulsüzlük, şişirilmiş faturalar ve MR çekimlerindeki usulsüzlükleri raporlayan Sayıştay, sağlık hizmetinden yararlanan kişiler için sağlık riski oluşturulduğuna dikkat çekti. AYM'nin süresiz nafaka kararının 30 Eylül'de resmi gazetede yayımlanmasının ardından yeni düzenlemenin 9 ay içinde yapılması bekleniyor. Boşandıktan sonra nafaka için yıllarca mücadele veren Reyhan Tüfekçi, düzenlemenin kadınları boşanmak ile haklarından vazgeçmek arasında bırakacağını belirtti. İsveç'te 36 yıl Kürtçe öğretmenliği yapan Haydar Dilcen, ana dilde eğitimin önemine dikkat çekerek sokakta, pazarda, dolmuşta, hastanede Kürtçe konuşulması gerektiğini söyledi. İstanbul'da IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı olduğu ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eyüp Sultan Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Özmen, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ev baskınları düzenlendi. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bağ bozumu sürüyor. Eskar mahallesinde yurttaşlar düşük verimli bağlardan topladıkları üzümleri işleyerek pestil ve pekmez üretiyor. Bu yıl yağışlar nedeniyle üretim daha zorlu koşullarda yapılıyor. Van Erciş ilçesinde bulunan Zilan Vadisi'nde yürütülen jest faaliyetleri nedeniyle 3 köy boşaltılma riskiyle karşı karşıya. 8.860 hektarlık alanın jest faaliyetlerine açılmasıyla birlikte vadedeki ekolojik tahribat derinleşecek. Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de yaşanan ve 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Rusya, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik yoğun İHA saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca ülke genelinde 868 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'da değil, Avrupa ülkelerinde de hibrit saldırılar ve propaganda yoluyla etkisini arttırdığını savundu. Merz, Ukrayna'ya desteğini süreceğini söyledi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlandığı öne sürülen gizli bir raporda, İsrail'in savaşlar, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik tartışmaları nedeniyle iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. ABD'nin Suudi Arabistan'a Husilere karşı verdiği desteğin kapsamı genişliyor. Bir ABD'li yetkili, Riyad'ın Amerikan yakıt ikmali kapasitesini kullandığını, Suudi planlama merkezlerinde yaklaşık 200 Amerikalı danışmanın görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki ABD bombardıman uçaklarını İran tehdidi ihtimali üzerine çekildiklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın ABD'ye ekonomik ve güvenlik açısından maliyetine ilişkin konuşurken, ülke kentlerinin saldırıya uğramasını ödenmesi gereken çok küçük bir bedel olarak niteledi. ABD ile yapılan müzakerelere değinen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yaptırım, baskı ve tehdit uygulayan ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakerenin anlamı yoktur. Halkımız da böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin hala dayanılmaz koşullara katlanmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin ve büyük ölçekte insani yardıma izin verilmesinin zamanının geldiğini vurguladı. İran Kürtlerinde günden güne Kürtçe konuşma oranının düştüğünü belirten gazeteci Hivazariye, kültür ancak bireyler onunla olan ilişkilerini özgürce tanımlayabildiklerinde varlığını sürdürebilir diyerek sorumluluğun anneye yüklenmesini eleştirdi. Bazı bölgelerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 22 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 17 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları: Dolar 49.18, Euro 55.24, Gram altın 6531 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi.

0: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

0: Jinavendra Nuchayan Denbaş. Hefseroke gişti yeden partiye Tuncer Bakırhan aynı zaman kupişi kanuna çerçeveyi limejisi hatı erikirin hatta naha tu gavek şember nahati avetin uha got. Gavek jihazar gotunan çetire emlebende gavin şemberin dve ev deste nijne bu koordineya brez ocalan despe habaten bike edidem hatiye ku desilat despe gavin verek bike. Seroke gişti MHP Devlet Bahçeli Bilev Kırkı Dışarıda Manu ya kanundani nedi? Khabatin komisyonan u pekanina şartu mercin kanuna çerçeveyi Rojava Van a heri giringe u hagot çekirina kanunin peyvist kalin heri giring en peşmene. Mebyader Udem Parti'ye vertek nişane bankırına ifadeye ya malbatin ku beşari merasimin biranin azarken ku bunda u diyarkır ku ev pekanin lidişi pevajoya açtı u civaka demokratike. Parlamentara AKP yeri haye Bekir Bozda Jüber Piskrek'in tendüristiye jü vezife yahu ya cigire seroke parlamentoya istifa kır. Bozda demek bu ku Jüber nahoşiya penceşere dihat derman kırın koma parlamentoya ya AKP de cigire seroke parlamentoya yenu desnişan bike. Seroke Partiya Yeni Özgür Özel Dicivina Yekem Akoma Parlamentoya ya Partiya Hu ya Salanu ya Kanundani Nede Ahıvi Özel Namnişanek Enzamin AKP Yenku Di Skandala Fone de Beştarın Eşkerekir Ugot Ey Erdoğan Talankırın Jihela AKP ve Tekirin U Yenku Le Adalet Edikerin Ji Partiya Meye Duji Dinava Vikarideyi. Tora tekoşina lidici tündiye ya AMD lidici zede buna katıl kırına jinan liber adliyaya AMD nobet da despekirin. Endama boraya AMD parezer cansel talay balkışanser zahtu tündiye lidici jinan ugot emjiyaneke vekhev azat u evlet hoz. Dadgaha destüre bingehin derbare dosyaya ku parezer Mahmut Kaçan dısala 2021'de serleden kırıbu bir yarda u kadehe inçalaki u hopeşandan en demokratik en ku valiti avane lipey hev penç salam pek anine ve kebin pekırına mafan penasekir. AYM'da zanin ku idareye beyi ku hatereyeke berbiçav u kaniker bine zaman lüşuna ku tevdinin evlehiye yin peyvist bigire serilireye kadehe kırın edaye bir yar ve seresi be drojname Fermi de hatırlandı. Ligirtiga hajinan asin cane taliyaya girtiyen jin caliye desteya idari u çavdariye ve tena astenkirin. Nunera Tuhatfer a Ankara'ya Sihan Kaya Diyarkırku jisala 2021 ve taliyaya gelek girtiyan caliye desteyin idare u çavdariye ve te astenkirin u bankırku davil ve pekanine vere u girtiyen ku taliyaya van te astenkirin ben berdan. Gojnemeger Zinar Yıldız derbari tevlihevi u provokasyonin davi yinle haseke u Rojava'ya da ahıvi u Balkışan Serhevdanin Aliyen ku peymana entegrasyonu bimpedikin u Diyarkır ku Armanca Vana Bingehin tevlihevi kurkırına şerin navhoyi u ferskırına teslimiyeteye. Greva bir çibune kudu çerçeveye kampanyaya seşamacı darvekırıran Rena kule girtigehin İrani ile düji darvekırın uzaktan hatubu despekırın de hafteya sıdu çülü yekeminde ve şestu şeş girtigehan didome. Emgehiştin daviyan uçeyen hı biminin hoşiyedi.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diske Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer, suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde yarın saat 16'da Veng Radyo'da.

0: Radyo Wen.
1: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar gönül.

Mabher goştarane mayerciye es delal maheni miyane hevci her roj saat şeşe şanide mabene meymaneşma. Huvira mekere ma veng radyoda beren tehet. Mabene vengeşma, vaşti şeşma u mabdeyran şimadire.

Jinavendra Nuchayan Denbaş. Hefseroke gişti yeden partiye Tuncer Bakırhan aynı zaman kupişi kanuna çerçeveyi limejisi hatı erikirin hatta naha tu gavek şember nahati avetin uha got. Gavek jihazar gotunan çetire emlebende gavin şemberin dve ev deste nijne bu koordineya brez ocalan despe habaten bike edidem hatiye ku desilat despe gavin verek bike. Seroke gişti ye MHP Devlet Bahçeli Bilev Kırkı Dışarıda Manu ya kanundani neydi? Khabatin komisyonan u pekanina şartu mercin kanuna çerçeveyi Rojava Van aheri giringe u hagot çekirina kanunin peyvist kalin heri giring en peşmene. Mebyader Udem Parti'ye vertek nişane bankırına ifadeye ya malbatin ku beşari merasimin biranin azarken ku bunda u diyar kır ku ev pekanin lidişi pevajoya açtı u civaka demokratike. Parlamentara AKP yeri haye Bekir Bozda Jüber Piskrek'in tendüristiye jü vezife yahu ya cigire seroke parlamentoya istifa kır. Bozda demek bu ku Jüber nahoşiya penceşere dihat derman kırın koma parlamentoya ya AKP de cigire seroke parlamentoya yenu desnişan bike. Seroke Partiya Yeni Özgür Özel Dicivina Yekem Akoma Parlamentoya ya Partiya Hu ya Salanu ya Kanundani Nete Ahvi Özel Nam Nişanek Enzamin AKP Yenku Di Skandala Fone de Beştarın Eşkerekir Ugot Ey Erdoğan Talankırın Jihela AKP ve Tekirin U Yenku Le Adalet Edikerin Ji Partiya Meye Duji Dinava Vikaridehi. Tora tekoşina lidici tündiye ya AMD lidici zede buna katıl kırına jinan liber adliyaya AMD nobet da despe kırın. Endama boraya AMD parezer cansel talay balkışanser zahtu tündiye lidici jinan ugot emjiyaneke vekhev azat u evlet hoz. Dadgaha destüre bingehin derbare dosyaya ku parezer Mahmut Kaçan de sala 2021'de serleden kırıbu bir yerde u kadehe inçalaki u hopeşandan en demokratik en ku valiti avane le pey hev penç salam pek anine ve kebin pekırına mafan penasekir. AYM'da zanin ku idareye beyi ku hatereyeke berbiçav u kaniker bine zaman lüşuna ku tevdinin evlehiye yin peyvist bigire serilireye kadehe kırın edaye bir yer ve seresi be drojname Fermi de hatırlandı. Le girtiga hajinan asin cane taliyaya girtiyen jin caliye desteya idari u çavdariye ve tena astenkirin. Nunera Tuhatfer a Ankara'ya Sihan Kaya Diyarkırku jisala 2021 ve taliyaya gelek girtiyan caliye desteyin idare u çavdariye ve te astenkirin u bankırku davil ve pekanine vere u girtiyen ku taliyaya van te astenkirin ben berdan. Gojnemeger Zinar Yıldız derbari tevlihevi u provokasyonin davi yinle haseke u Rojava'ya da ahıvi u Balkışan Serhevdanin Aliyen ku peymana entegrasyonu bimpedikin u Diyarkır ku Armanca Vana Bingehin tevlihevi kurkırına şerin navhoyi u ferskırına teslimiyeteye. Greva bir çibune kudu çerçeveye kampanyaya seşamacı darvekırıran Rena kule girtigehin İrani ile düji darvekırın uzaktan hatubu despekırın de hafteya sadu çülü yekeminde ve şestu şeş girtigehan didome. Emgehiştin daviyan uçeyen hı, biminin hoşiyedi.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Venk.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diske Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer. Suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde yarın saat 16'da Veng Radyo'da.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk. Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün cigaraya. Dağlar daha iyi büyüsün.

Çetin oğlu Gülsün. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin şurumlar. Kırılsın camlar. Sen beni o zaman gör.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Şırnak Cizre ilçesinde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için yapılan anmalara katılan ailelerin ifadeye çağrılması protesto edildi. Mebyader öncülüğünde DEM Parti Cizre ilçe binası önünde yapılan açıklamada ailelerin çocuklarına ve cenazelerine sahip çıkmasının hakları olduğunu belirterek barış süreci yürütülürken gözaltı, yargılama ve ifade alma gibi uygulamaların son bulması çağrısında bulundu. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı tarafından kadın katliamlarına karşı başlatılan Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti kapsamında Diyarbakır Adliyesi önünde 10 hafta sürecek nöbette katledilen kadınların fotoğrafları taşınarak hikayeleri okundu ve gerekli önlemleri almayan kamu görevlilerinin hesap vermesi istendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sürecin ilerleyebilmesi için karşılıklı adımların atılması gerektiğini söyledi. Barışın terazisinin iki kefesi vardır diyen Bakırhan, bir kefeye silah bırakıldıysa diğer kefeye hukuk konulmalıdır dedi. DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısıyla farklı ülkelerden 9 Ekim komplosunun 28. yılı dolayısıyla Türkiye'ye gelen enternasyonel gençler Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerektiğini söyledi. AKP Urfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek meclis başkan vekilliğinden istifa etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon vurgununa adı karışan 5 kişinin TMSF'ye para iadesi yaptığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'ye fon vurgunu üzerinden yüklenerek "Türkiye yüzyılı dediler, yüzyılın soygununu yaptılar" dedi. Özel, meclis grup toplantısında fon soruşturması kapsamında olduğunu söylediği 10 kişilik listeyi de açıkladı. Listede TERA yöneticileri, eski bürokratlar, AKP'de görev yapmış isimler ve kamu görevlilerinin yakınları yer aldı. Mizah dergisi Uykusuz, Ekim ayı sayısının kapağında kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasını ele aldı. Derginin sosyal medya hesabında paylaşılan kapakta "Foncu Prenses ve Yedi Cüceler" başlığı kullanıldı. Foncu Prenses ifadesiyle fon soruşturmasıyla gündeme gelen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya gönderme yapıldı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen belediye başkanlarından 7 ilçe belediye başkanının AKP ile transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü. Gümrükçü, "Çok şaşıracağımız ilçeler var" dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına dair yargılanmanın kendine göre kurallarının olması lazım dedi. Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "Erdoğan'ın hayalindeki Türkiye, operasyonlar ülkesidir, sandıktan ve milletten ümidini kesmiştir" dedi. İstanbul Başakşehir'de bir öğrencinin 8 öğrenciyi kesici aletle yaraladığı olaya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın yasağı getirdiğini duyurdu. İstanbul Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayınları yasaklandı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteciler ile medya kuruluşlarının X hesaplarına yönelik erişim engellerine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, X yönetimine bağımsız yargı kararı olmaksızın gazeteci ve medya kuruluşlarının hesaplarına erişime kapatmayın çağrısı yapıldı. Eğitimsen YÖK'ün üniversitelerde evlilik öncesi eğitim ve aile eğitim programlarının yaygınlaştırılması talebine tepki göstererek öğrencilerin barınma, beslenme ve geçim sorunlarına çözüm istedi. Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında haber takibi yaparken darp edilerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Sema Bingöl'ün iktidara yakınlığı ile bilinen medya organları Akit, En Son Haber ve Diriliş Postası tarafından hedef alınmasına dair suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde aralarında 30 yıllık tutsakların bulunduğu 9 kadının tahliyeleri idare ve gözlem kurulları tarafından engelleniyor. Tuhat Fed ve avukatlar tutsakların bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı. Sosyalistlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 3 Şubat'ta tutuklanan sosyalist kadın meclisleri, İstanbul sözcüsü Leyla Can hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında tahliye kararı verildi. İzmir'de sanal medya hesabından paylaştığı saç örme videosu nedeniyle örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 5 Şubat'ta tutuklanan 16 yaşındaki AK için İstinaf Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda hakkında verilen hüküm kaldırılarak beraatine karar verildi. Savcılık ise karara itiraz etti. TTB Emekli Hekimler Kolu ve 65 Tabip Odası'nın ortak imzasıyla Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. TTB Emekli Hekimler Kolu, emekli hekim aylıklarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik eşitsizliklerin giderilmesini, sağlık ile bakım hizmetlerine erişimin kamusal olarak güvence altına alınmasını istedi. AYM Van'da 2016-2021 yılları arasında 15 gün süreyle ilan edilen eylem ve etkinlik yasaklarına dair hak ihlali kararı verdi. Avukat Mahmut Kaçan'ın başvurucu olduğu dosyayı kararı bağlayan AYM, anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini oy çokluğuyla karar verdi. Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi'ne dönük kayyum döneminde işe alınan bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimi protesto edildi. Açıklamada, "Halkımız bu saldırganlara en büyük cevabı verecektir." denildi. Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet adlı yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde neofaşist AfD'li Tobias Rausch'un meclis başkanı seçilmesi ülkede bir ilk olarak tarihe geçerken karar meclis dışında yüzlerce antifaşist tarafından protesto edildi. Almanya'da eski Federal Haber Alma Teşkilatı Başkanı August Hanning, vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Hanning'in adı belirtilmeyen yabancı bir istihbarat servisi için güvenlik analizi hazırladığı iddia ediliyor. Bulgaristan açıklarında iki ticari gemi insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradı. Gemilerden biri batarken diğerindeki 11'i Türkiye'den 18 mürettebat kurtarıldı. Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. İran cezaevlerinde idamlara ve baskılara karşı başlatılan idama hayır salıları kapsamında bir günlük açlık grevi eylemleri 141. haftasında 66 cezaevinde devam ediyor. Litvanya parlamentosu ülkede nükleer silah bulundurulmasına yönelik anayasal yasağın kaldırılmasına ilk oylamada onay verdi. Litvanya parlamentosunda yapılan oylamada anayasa değişikliğine 106 milletvekili kabul, 18 milletvekili ret oyu verdi. 6 milletvekili çekimser kaldı. Düzenleme, nükleer silahların da aralarında bulunduğu kitle imha silahları ile yabancı askeri üslerin ülke topraklarında bulunmasını yasaklayan hükmün kaldırılmasını öngörüyor. Güney Kore limanlarından Rusya'ya bazılarına yaptırım uygulanan tankerlerin 176 bin tondan fazla akaryakıt taşıdığı iddia edildi. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim sistemindeki personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve kötü durumdaki okul binalarına karşı başlattığı eylemler 6 Ekim'de ülke çapında büyük bir gösteriye dönüştü. Paris'te binlerce öğrenci, öğretmen, veli ve sendikacı yürüyüş düzenledi. İspanya'da komünist manifesto için internet aramalarının kısa sürede %5000'den fazla arttığı öne sürüldü. Artış, ekonomik sorunların tartışıldığı bir dönemde Marksist metne yönelik ilginin gündeme gelmesini beraberinde getirdi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlediği basın toplantısında 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül, IceCube nötrino gözlemevinin geliştirilmesindeki rolü ve uzay kaynaklı yüksek enerjili nötrinoların keşfine katkıları nedeniyle Belçikalı Amerikalı fizikçi Francis Hansen'a verildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dudul dudiminin, vıksı terken şevi.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer. Suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde yarın saat 16'da Veng Radyo'da.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Şırnak Cizre ilçesinde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için yapılan anmalara katılan ailelerin ifadeye çağrılması protesto edildi. Mebyader öncülüğünde DEM Parti Cizre ilçe binası önünde yapılan açıklamada ailelerin çocuklarına ve cenazelerine sahip çıkmasının hakları olduğunu belirterek barış süreci yürütülürken gözaltı, yargılama ve ifade alma gibi uygulamaların son bulması çağrısında bulundu. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı tarafından kadın katliamlarına karşı başlatılan Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti kapsamında Diyarbakır Adliyesi önünde 10 hafta sürecek nöbette katledilen kadınların fotoğrafları taşınarak hikayeleri okundu ve gerekli önlemleri almayan kamu görevlilerinin hesap vermesi istendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sürecin ilerleyebilmesi için karşılıklı adımların atılması gerektiğini söyledi. Barışın terazisinin iki kefesi vardır diyen Bakırhan, bir kefeye silah bırakıldıysa diğer kefeye hukuk konulmalıdır dedi. DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısıyla farklı ülkelerden 9 Ekim komplosunun 28. yılı dolayısıyla Türkiye'ye gelen enternasyonel gençler Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerektiğini söyledi. AKP Urfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek meclis başkan vekilliğinden istifa etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon vurgununa adı karışan 5 kişinin TMSF'ye para iadesi yaptığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'ye fon vurgunu üzerinden yüklenerek "Türkiye yüzyılı dediler, yüzyılın soygununu yaptılar" dedi. Özel, meclis grup toplantısında fon soruşturması kapsamında olduğunu söylediği 10 kişilik listeyi de açıkladı. Listede TERA yöneticileri, eski bürokratlar, AKP'de görev yapmış isimler ve kamu görevlilerinin yakınları yer aldı. Mizah dergisi Uykusuz, Ekim ayı sayısının kapağında kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasını ele aldı. Derginin sosyal medya hesabında paylaşılan kapakta Foncu Prenses ve Yedi Cüceler başlığı kullanıldı. Foncu Prenses ifadesiyle fon soruşturmasıyla gündeme gelen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya gönderme yapıldı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen belediye başkanlarından 7 ilçe belediye başkanının AKP ile transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü. Gümrükçü, "Çok şaşıracağımız ilçeler var" dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına dair yargılanmanın kendine göre kurallarının olması lazım dedi. Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "Erdoğan'ın hayalindeki Türkiye, operasyonlar ülkesidir, sandıktan ve milletten ümidini kesmiştir" dedi. İstanbul Başakşehir'de bir öğrencinin 8 öğrenciyi kesici aletle yaraladığı olaya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın yasağı getirdiğini duyurdu. İstanbul Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayınları yasaklandı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteciler ile medya kuruluşlarının X hesaplarına yönelik erişim engellerine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, X yönetimine bağımsız yargı kararı olmaksızın gazeteci ve medya kuruluşlarının hesaplarına erişime kapatmayın çağrısı yapıldı. Eğitimsen YÖK'ün üniversitelerde evlilik öncesi eğitim ve aile eğitim programlarının yaygınlaştırılması talebine tepki göstererek öğrencilerin barınma, beslenme ve geçim sorunlarına çözüm istedi. Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında haber takibi yaparken darp edilerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Sema Bingöl'ün iktidara yakınlığı ile bilinen medya organları Akit, En Son Haber ve Diriliş Postası tarafından hedef alınmasına dair suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde aralarında 30 yıllık tutsakların bulunduğu 9 kadının tahliyeleri idare ve gözlem kurulları tarafından engelleniyor. Tuhat Fed ve avukatlar tutsakların bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Sosyalistlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 3 Şubat'ta tutuklanan Sosyalist Kadın Meclisleri, İstanbul Sözcüsü Leyla Can hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında tahliye kararı verildi. İzmir'de sanal medya hesabından paylaştığı saç örme videosu nedeniyle örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 5 Şubat'ta tutuklanan 16 yaşındaki AK için istinaf mahkemesine yapılan başvuru sonucunda hakkında verilen hüküm kaldırılarak beraatine karar verildi. Savcılık ise karara itiraz etti. TTB Emekli Hekimler Kolu ve 65 Tabip Odası'nın ortak imzasıyla Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. TTB Emekli Hekimler Kolu, emekli hekim aylıklarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik eşitsizliklerin giderilmesini, sağlık ile bakım hizmetlerine erişimin kamusal olarak güvence altına alınmasını istedi. AYM Van'da 2016-2021 yılları arasında 15 gün süreyle ilan edilen eylem ve etkinlik yasaklarına dair hak ihlali kararı verdi. Avukat Mahmut Kaçan'ın başvurucu olduğu dosyayı kararı bağlayan AYM, anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini oy çokluğuyla karar verdi. Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi'ne dönük kayyum döneminde işe alınan bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimi protesto edildi. Açıklamada, "Halkımız bu saldırganlara en büyük cevabı verecektir." denildi. Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet adlı yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde neofaşist AfD'li Tobias Rausch'un meclis başkanı seçilmesi ülkede bir ilk olarak tarihe geçerken karar meclis dışında yüzlerce antifaşist tarafından protesto edildi. Almanya'da eski Federal Haber Alma Teşkilatı Başkanı August Hanning, vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Hanning'in adı belirtilmeyen yabancı bir istihbarat servisi için güvenlik analizi hazırladığı iddia ediliyor. Bulgaristan açıklarında iki ticari gemi insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradı. Gemilerden biri batarken diğerindeki 11'i Türkiye'den 18 mürettebat kurtarıldı. Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. İran cezaevlerinde idamlara ve baskılara karşı başlatılan idama hayır salıları kapsamında bir günlük açlık grevi eylemleri 141. haftasında 66 cezaevinde devam ediyor. Litvanya parlamentosu ülkede nükleer silah bulundurulmasına yönelik anayasal yasağın kaldırılmasına ilk oylamada onay verdi. Litvanya parlamentosunda yapılan oylamada anayasa değişikliğine 106 milletvekili kabul, 18 milletvekili ret oyu verdi. 6 milletvekili çekimser kaldı. Düzenleme, nükleer silahların da aralarında bulunduğu kitle imha silahları ile yabancı askeri üslerin ülke topraklarında bulunmasını yasaklayan hükmün kaldırılmasını öngörüyor. Güney Kore limanlarından Rusya'ya bazılarına yaptırım uygulanan tankerlerin 176 bin tondan fazla akaryakıt taşıdığı iddia edildi. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim sistemindeki personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve kötü durumdaki okul binalarına karşı başlattığı eylemler 6 Ekim'de ülke çapında büyük bir gösteriye dönüştü. Paris'te binlerce öğrenci, öğretmen, veli ve sendikacı yürüyüş düzenledi. İspanya'da komünist manifesto için internet aramalarının kısa sürede %5000'den fazla arttığı öne sürüldü. Artış, ekonomik sorunların tartışıldığı bir dönemde Marksist metne yönelik ilginin gündeme gelmesini beraberinde getirdi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlediği basın toplantısında 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül, IceCube nötrino gözlemevinin geliştirilmesindeki rolü ve uzay kaynaklı yüksek enerjili nötrinoların keşfine katkıları nedeniyle Belçikalı Amerikalı fizikçi Francis Hales'a verildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
4: Me vaste sheshma des pequeno.
5: Bu bir yeniden iletim.
4: Ma bkhair, ma bkhair, ma bkhair goştare mayerciye. Ez delal, ez reyna be bername vaste sheshma, ez bena meymaneshma. Peyam, vengu, vaşta şanı xumadır, para bir kere, mapya, bername ek bir kelecani, uyayı şu kısa kardeş madar bas bir kere. Ma beni, vengeşima, vaşta şeşima, uma bir deyiran, şimadırı. Xuviram mekere, ma goştari bir kere, ma veng radyoda berin, sehet.

başlar ema erciyan şma seyine başe keyfe şma hale şma seyino ez gellek başa hola dema ku ez yana bername ez daha ike bena hol be peyaman eşma be waştışan eşma ez keyfweş bena ma biyarın vireşma şma numara ema whatsapp ira 0500 virüsüde 4789 7304 u vistu çarana veng waştışu peyaman hoş maşkene madır pare bikere Evar baş gohdare neja ez delal ez disa be bername waşti şeşma dibim meyvane ve hon luku derebin em jiji boy bername waşti şeşma em lüve derene em dibin denge ve dahwaze ve u em bi peyamen ve li cem wenin. Em dibejin hundikarin ji hejmara meya WhatsApp-ı 0532 4789

Gohtare Neja Biborinin. Emdibejin hun cihajmara meye WhatsApp'e 0522-4728-ne, 7-4-24-an ra biriya WhatsApp'e deng dahwazu peyamin hua hun dikarin cimera bir şeyinin. Gohtarin heja hun çevanın başın. Ez gelek başım, dema ku estem bername ez daha ji baş dibim. Anha hediye di bername me dest bedike. Anha jiboy ve gohtarvanin aziz em jiboy ve Sitrana Ahmet Taşlı holamın diyari dikin, kerem bikin, em behevdura Sitrana holamın gohtar bikin.

Goştare mayerci emara inaş madre ne kayo peyame maisto merhaba delal u radyo veng es şeval amedranu sena es şima bahs kardeş goştare kena şima işkene sebamen deire tara caf yaran perode bi hürmet hes kardeş delal u radyoya veng maspas yani hoş evalere kene mayke bi hes kardeş bi hürmet maslaman hu reşavene masemede şevale u goştarane veng radyoya ma deyre tara caf yaran diyarışma kene kerem bi kere mapya goştare bi kere.

Cem, Reina Maş Madre Madeire Mehmet adlı Bejne Magoş derken Nikapeya Memaisto Merhaba Veng Radio Es Klama Mikail Aslani Hal Yamano Vazena Diyariye Hemeşa Remakena Selahattin Maspasyan Yoko Embaze Selahattin Rekene Embaz Selahattin Re Mayke Deyire Kelame Mikail Aslani Hal Yamano Madiyari Şuma Goştarane Veng Radio Kene Kerem Bikere Mapya Hal Yamano Goştari Bikere

Hele meden gostarker rojbuna hevale keke meyok jumera deng avetiye. MJ jivir rojbuna wi piroz dikin u MJ dibejin fena ku malbata veng radyo em dibejin. Em hevi dikin ku demek nezde hunverin cem hev u hun sohbetek be heri hoş hun sohbet bekin. MJ strana aram tigran ahvalat jboy ve u jboy hevale ve diyar dikin. Kerem bekin em bevdura ve strani gohtar bekin.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

Hinding jibir nabın, hin sıtran, dudul dadımının, vıksı terken şevi.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır.
3: Toyota. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
6: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Bank Radyo'da.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diske Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer. Suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde yarın saat 16'da Veng Radyo'da.

0: Reklamlar. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Radyo Wave. Radyo Wave.

titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargılan.

sən həsrətə tutsam, həsrətlər tutsaq bana. Bıyımdan gülü sarkmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim. Bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız. Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgimi. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar ve çiçek.

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler. Hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadlı. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni. Ve öyle yargılamayın.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radyo Wenk. Radyo Wenk. Açın makine.

هندين جبير نابن هن ستران تدل تدمينن وكس تيركن شبه.

0: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

Ali tükürür kama derkettim, hayıp berap alı zalimap, derdez uzam eşkü deyat, hele ez uzanip. Mehbani حتينا ديدي وكسي بخلا

Bejaz o zaliş ru kembili kembili Emre fazda gip ye çarda gip Hatta geç sazda gip nu kembili vaylo vaylo vaylo vaylo vaylo Bu çip avukatı kurabar edik gip Kelama butar edik gip Mektup var edik gip Cevaba veninem Habbi kulu barak ettenem Elem ettenem Dünya bu rüfeydele gir derde ette biz uzar yem Habbi şimdi bir

Hava da tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

harmanları, yığınaklar kurulmuş çetin dağlarında vatanların, dize getirilmiş haydutlar, hainler amana gelmiş, yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş demdir bu. Demdir derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayıs, uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde çelik kadavrası koruganların, ölünmüş canım ölünmüş, murad alınmış, gel gelelim beter bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adama, susmak ve beklemek müthiş. Genciz namlu gibi ve çatal yürek, barışa bayrama hasret, uykulara derin kaygısız rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri, asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. İçim bir suskunsa tekin mi ola, o malta bıçağı kınsız uyanık ve genç bir mısradır filinta endam. Neden alnındaki yıkkınlık, bakışlarındaki öldüren bu. Kaç yol ağlamaklı oluyorum geceleri, nasıl da almış aklımı, sürmüş filiz vermiş içimde sevdan. Dost düşman söz eder kendi kavlince, kınanmak yiğit başına. Bu ne ayıp ne de yasak, öylece bir gerçek kendi halinde, belki yaşamama sebep. Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden, anlatamam nasıl ıssız karanlık ve zehir zıkkım cigaram. Gene bir cehennem var yastığımda, gel artık.

0: Perfekt.
1: Radio Wenk. Radio Wenk.